Aynı şeyini tasvir etirken mene digen hava atırışı bizim künde. Rahat elim kısındırıqa da mümkün. Lakin dostlar hala su kıyınırıqa irterek. Şumaka barlıq tınlaşlarımızı kisete koyamız. Hala su kırıqa yaramın kırmakız dostlar. Abiz inişir la sağada biz alğada ba devam edik. Üfirda sizin bilen millilara gilaj. Buna mip tırkama şunday matur dertli jırdı bilen. Jeygi jırdı bilen. Sağada bizden aşım jiberet ikmeyat ögül dostlar. Step şunlayı tasım kile. Jeygini Tatar Radyosu'nun Tatar Night Club proyekti da start alaşaq. O bizden 4-ci iyundan indi başlanıp kitaşaq. Kimler bilmi? Biz her atna, penjişembe kişinde, kişki saat 8'de Qazan Mall terrasasında özü bizden diskotekimizde iyiştirabız. 2 saat devamında koynar hitlarga rahatlanıp, siz de bir alaşaqsız. Kiliğiz dostlar, barıqızda şakırıp kalabız. Elbette indi müna şuşu 4-ci iyun konaqlarında aytıp keteyim. Alar arasında nakta mip tırkımı bulaşaq. Isı tırkımı, legendar ısı tırkımı dostlar. Alar da şakışın, siz kuzet alaşaqsız. Şulay oyunda bizden Murat Yarulin, Alina Davıdova. Onun mekanda müna digar şap artistler. Hem elbette indi Tatar Radyosu rezidentleri DJ Ali. Alıp barışımız İllars Kısayınlı. Müne sizge barısında silap kettim. Şuna kadar dostlar barıqızda kütüp kalabız. Hələge kütüp kalam yan aşırlı sağatımızda. Kırıgız bizge, tınlağız biz ne? Diyvete gəli şuayıq bu sağatdan sonra kilip jitayın da bizden. Hatlayın sağatıda uzakızın selamlarınızın. Kutlau tabrikler sözlerinizin de iriştirirsiz. Hələge tınlayıq maturdan matur jırlarımızını kettik.

iş. Menaj olay demek hücumlar indi. Yokunca tigiz baram. Devam etebiz. Yortu periyot bar alem. Birinci periyotun hemen de tuğlu iki periyot. Bir gelişip korar biz. Saat 9'da sizden yonga yongadan ilimtege Tatar Night Club topşurunda şağarmın. Paka paka. Bir saatten kuruşkanca kadarlı tınlaşılarımız.

Bu ne bir? Suslayı rap ölüşün dedin lab ki tek nişik sizge kadarıyla tınlaşlarımız. Yazı bir şey bera güzel. Hut mu? Nişik bara diskete uk. Kaminde akbar içinde şanatavuz. Üçüncü periyot başlanıp gitti. Televizörlerinizin translasyonlarınızın kabızırga unutmağız. F10'da indelbette Totar Night Club tapşırı bulsun. Bu bit ben hattını kittik. Bırgalar!